0: ai taşma paha, anlatın ay taşma hata.
1: Lakın anı, lakın anı, lakın anı.
0: Lakanda Radio ITN. Around the world.